0: Merhaba Central Merkez Hastanesi.
1: Merhaba Central.
0: Merhaba Central Merkez Hastanesi. Kim kim?
1: Merhaba Central.